0: Korkma.
1: Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. İncitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.
2: Program konuğumuz her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim. Çok güzel sözlerle bitirdiniz. En çok hatırımda kalanlardan bir tanesi hata anayasasıydı. Bu çok önemli bir kavram bana kalırsa. Diğeri de hatalarımızın da yaptığımız iyi şeyler gibi bizi bugün bulunduğumuz noktaya getirmekte çok önemli bir yere sahip olduğunu, bizi terbiye edici, olgunlaştırıcı, düzeltici, ıslah edici özelliklerinin olduğunu söylediğiniz sözlerinizdi.
3: Evet. Ya tabii kırgınlık, alınganlık konuşuyoruz. Evet. Alınganlığın şartları sana bana göre değişmiyor. Ortaklıklar var demiştik. Demiştik de eleştirilmekten hiçbir nefis hoşlanmıyor. Mukayese edilmekten hoşlanmıyor. Şahsa ithamdan hoşlanmıyor. Yakınlarının gösterdiği eleştiriden ya da yakınlarının küçük de olsa yakınmalarından hoşlanmıyor ya da alınıyor. Karakteristik olumsuzluklarımıza karşı duyargalarımız çok yüksek. Ve üçüncü şahıslar yanında yaşananları önemsiyoruz demiştik. Ve dedik ki kendi alınganlığımızı terbiye etmeden başkasının alınganlığı üzerinde işlem yapamayız. Önce kendi alınganlıklarımızı terbiye etmemiz
2: lazım.
3: Yani onları kontrol etmeliyiz. Çünkü duygusal kontrolün alanlarından bir tanesidir alınganlık. Duygu kontrolü de insanoğlu safi mantıktan oluşsaydı robot olurdu.
2: Evet.
3: Belki de
2: her şey çok kolay olurdu.
3: Şu an hani Rabbimizin meleklerinin görevlerini bu anlamda kusursuzca yapıyor olmaları ve ne verilmişse o emri yerine istisnasız yerine getirmeleri ile biz insanoğlunun, Ademoğlunun farkı burada yatıyor. Biz duygusalız. Biz duygu yüklüyüz ve biz hareket enerjimizde duygudan besleniyor, mantıktan filan beslenmiyor. Yani daha çok sevilmek, daha çok önemsenmek, daha çok işte değer olmak, değer görmek, tatmin olmak. Yani bir sürü şey var, duygu kaynağı var. Ve kim ne derse desin, bu duygularıyla barışık ya da bu duygularını kontrol altına almış, duygularını yönetebilen insan gerçek kulluğa doğru gidebiliyor. Ve belki de bu duyguların fazilete dönüşümündeki en büyük engel yaşadığımız alınganlıklar, kırgınlıklar.
2: Evet.
3: Mesela öfke dinmiyor kırgınken. Affedicilik çalışmıyor kırgınken. Kırgınken daha intikamcıyız. Kırgınken daha kıskançlıyız. Kırgınken daha isteriyiz. Yani paniğiz. Bir sürü şey var. Dolayısıyla kırgınlık bir Müslüman için kötü bir şey.
2: Evet.
3: Ya da bir imtihan hali. Kendisinin bir imtihan hali. Dolayısıyla kendi kırgınlığını çözecek konulardan bahsediyorduk. Ve birincisi hata anayasası. Yani hatayı anlam olarak nereye koyduğumuzu bilmeliyiz. Ben çevreme karşı hatasız bir insan noktasında, çünkü şöyle bir şey, tabii ki hatalarımızı paylaşmayalım. Hatayı paylaşmak iyi bir şey değildir. Hatta şey bile kabul ettirilir. Peygamberimiz bunu yasaklamıştır. İfşa etmemek lazım.
2: Evet, üzerini örtmek.
3: Tabii kendinizinkini de. Hı-hı. Ama üzerini örtmek demek, yok saymak demek değildir.
2: Farkında başkalarına olmak, karşı üzerini
3: elbette
2: örtmek. Biz bilelim tabii hatalarımızı.
3: Ki kendimizinkini bilmeliyiz ve de bu hatayı anlam yüklemesi olarak nereye koyduğumuz önemli demiştik. Ve dün bunu yeterince konuşmuştuk. İkincisi bizim kendi şahsımıza yüklediğimiz mükemmelliyet. Yani hata bir ucun bir yanıysa, hı hı, öteki ucu da mükemmelliyetçilikteki yasalarımızdır.
2: Hı hı.
3: Bir yandan hata yasamız varken bir yandan mükemmelliyetçi yanlarımız, anayasamız var. Nedir o? Kendimizi değerli bulmak, en sevilen olmak, en tercih edilir olmak. İşte hani mesela birisi gelip, hatta direkt şahsımıza söylenmese bile, geldi çocuğunuz, dedik ya şu bir yemek yapıyor ki çok güzel. Bu arada sen yemek yapmışsın, önüne koymuşsun. Git o zaman ondan ye diyesiniz gelmez mi?
2: Gelir.
3: Gelir. Niye? Çünkü bir tür mukayeseye girdi.
2: Tabii.
3: Yani orada peki ne yapmak istedik biz? Yani ne oldu? Bir tür neye alınganlık gösterdik? Bizden daha iyi birilerinin olduğunun bilgisini reddetmek istedik. Tıpkı hatada olduğu gibi.
2: Genel anlamda değil de belki hocam, sadece bunu söyleyen o insanın gözünde en iyi olmak istediğimiz duygusu belki bunu.
3: Tabii o da var ama sonuçta
2: yani
3: o insan
2: herkesin içinde değil, en muhteşem olma imkanının olmadığını.
3: Ama zaten bir şey söyleyeceğim. Sonuçta tüm o genel dediğiniz şeyin test edilebilirliği yok zaten.
2: Tabii imkansız.
3: Onun için o rahatlatıcı bir şey belki.
2: Evet.
3: Esas test edilebilir olanlardaki mükemmelliğe yatkınlığımız.
2: Tabii test edilebilir de mükemmel değilsem genelde kesin değilimdir.
3: Şimdi tıpkı hatada olduğu gibi mükemmelde de şunu bilmeliyiz. Benden daha güzel birileri olacak. Benden daha akıllı birileri vardır. Benden daha iyi yemek yapan olabilir. Evet. Benden daha iyi düşünen, daha iyi yazan, daha iyi koşan, yani her neyse benden daha iyi olabilen vardır. Bu sizi yaratanın, tıpkı sizin vasıflarınızın varlığı ne kadar size bağlı değilse, sizden daha iyi meziyetlere sahip olan o insanın da kendi çabasıyla olmayan meziyetlerin asla kıyası olamaz. Evet. Gözleri çok güzel. Maşallah. Allah yaratmış. Allah ölmüş de yaratmış. Maşallah demek Allah istemiş. Evet. Dilemiş demektir. İnşallah Allah dilesin demektir. Yani onun bir şeyi yok ki.
2: Hiçbir fonksiyonu
3: yok. Hiçbir fonksiyonu yok. Dolayısıyla yemek yapma noktasında da ya da herhangi bir ürün çıkartma noktasında da bunu daha kolay yapabilme yetisine sahip. Yani bu bir yetenek, bu bir biraz da çaba, biraz enerji. Hani ben sanmıyorum ki insan bir şeyi kafa yorsun ve her gün ona bir emek harcasın.
2: Ve yapamasın, mümkün değil.
3: Mümkün değil. Hiç görmedim. Hiç görmedim. Kendi de yaşadığım şahitliklerim buna yeter. Hiç bilmediğim bir mevzuda her gün düzenli çalışmanın nerelere vardırdığını ben kendi adıma şahidim. Evet. Ki bunun şahitliğini yaptım. Pek çok insan ve konu var. Dolayısıyla mukayese edilme noktasında asla mukayeseye girmemek, girildiğinde de bunu dert etmemek adına, mukayese edilme noktasında mukayese edeni de durdurmak adına, hani git onun yemeğini ye demek diyerek değil tabii belki ama.
2: Önünden yemeği alarak.
3: Hayır, onun genellikle eğer biz bir mukayeseye tabi tutuluyorsak zaten orada bir art niyet var demektir. Bu art niyeti bozmanın tek yolu vardır. Tahrike kapılmamaktır. Maşallah ne güzel. İnşallah ben de öyle
2: yaparım. Ben de bir yaparım. Gün yapabilirim.
3: Ya bana öğretir mi acaba? Deneyelim mi falan gibi. Yani ortalığı yumuşatıp o art niyeti.
2: Hakikaten bunu ciddiye alıp peki tamam gel hadi git sana da ya da sor sana da öğretsin denilirse ne olacak hocam?
3: Gidelim ne olacak?
2: Ha gidelim yap.
3: Ya biz de inanıyorsak.
2: Tabii maksat kimseyi kandırmak değil yani samimiyetle gidelim şimdi, yapalım.
3: Zaten sonuçta ben yaptığımı çok iyi olduğunu iman etmişsem zaten o mükemmeliyetçilikteki anayasam zaten buradan zedeleniyor. En iyi ben yapıyorum diyorum.
2: Evet.
3: Benden iyi kimse olmaz diyorum. Yani hatanın tam tersi durumdayım şimdi.
2: Evet.
3: Dolayısıyla sıkıntı burada kendimi yüklediğim anlam ya da mükemmelliğe yüklediğim anlam en top nokta benim. Benden ötesi yok şeklinde baktığım zaman alınganlıkları. Yani bu anlamda bir kere bulunduğumuz yerin ne en yüksek ne en alçak olmadığını bilmemiz lazım. Ve bazı şeyler var ki üzerinde çaba sarf etmeden kazandığımız. Biraz sonra geleceğim. Mesela karakteristik özellik, burun yapımız, gözümüz, kilomuz, boyumuzun uzunluğu, kısalığı veya dilimizin peltekliliği. Bunlar bizim birlikte taşıdığımız, yani kabımız, ambalajımız ve bu ambalajın şeyi, biçimi ne yazık ki bu dönem kadar hiç bu kadar önemsenmedi. Maalesef. Evet. Halbuki maalesef. O yapı, o karakteristik yapının kendine has nesi var, özelliği var. Esas ben değilim o. O ben değilim. Ben esas benim. Yani ve bu benimin o özelliği belki benim sevmemle değer kazanacak bir şey. Ben burası nice çok insan önemli. Tanıyorum. Evet. Nice insan tanıyorum. Belki normal koşullarda çirkin sayılabilecek. Ama o kadar barışık ki hiç onun çirkinliği değil. Hatta tam tersi ona bir çekicilik katıyor o şey, görünüş. Ya da öyle insanlar tanıyorsunuz ki vücudu belki normal değil. Evet. Ama onu görmüyorsunuz. Onda öyle bir bakış var ki, evet, öyle bir nazar var ki, evet, öyle bir kalp var ki.
2: Ne kadar çok karşılaşıyoruz böyle, evet, şeylerle. Evet.
3: Evet.
2: Tam aksi de söz konusu olabiliyor.
3: Çok güzel.
2: Mükemmel bir
3: bakıyorsun,
2: görüntü.
3: Ama hiçbir şey donuk, bu duvar gibi bir, evet, şey. Hatta ya da çirkinlikler çıkıyor böyle gözden. Yani dolayısıyla ambalaj bir hiç aslında. Bir kere onu bilmek lazım. Bir de şahsa itham. Yani şahsıma itham ne kadar sakarsın. Bu anlamda o şeyi, gelen ithamları çok kayda değer almamak. Çünkü şahsa itham, bilin ki, kesinlikle yaratıcıya ithamdır. Allah muhafaza. Yani şeyinizin, şahsa verilen her türlü itham, yaratıcının getirdiği şeylere ithamdır çünkü.
2: Küçük bir olay anlatabilir
3: lütfen,
2: miyim burada?
3: Lütfen.
2: Karadeniz Of ilçesinde bir meczup diyelim. Oldukça iri burunlu, böyle halk arasında serbestçe dolaşan birisi. Yandan geçen birileri görmüşler. Aa, ne kadar kocaman burnu var ki, Karadeniz iri burunla tanınır bilirsiniz. Ne kadar kocaman burnu var demişler. Dönmüş o meczup olduğunu buraya.
3: İtham, yaratıcının getirdiği şeylere ithamdır çünkü.
2: Küçük bir olay anlatabilir
3: lütfen,
2: miyim burada?
3: Lütfen.
2: Karadeniz Of ilçesinde bir meczup diyelim. Oldukça iri burunlu, böyle halk arasında serbestçe dolaşan birisi. Yandan geçen birileri görmüşler. Aa, ne kadar kocaman bu.

0: anlayabiliriz. Yani boyuna, posuna, kaşına, gözüne, güzelliğine, çirkinliğine. Yani oradaki o güzellikte de, o yaratılışta da görülmesi gereken tek şey Allah-u Teala Hazretlerinin varlığı ve kudreti. Nasıl arzu etmişse öyle yaratmış.
1: Davranış eleştiri vardır.
0: Evet. Ki o kişinin kendisi.
1: Gelişimi sağlayan davranış eleştiridir. Ama o davranışı genelleştirip şahsa mal ettiğiniz andan itibaren bir kere onda umudu kaybediyorsunuz demektir. Ondaki malzemenin eksik olduğunu varsayıyorsunuz demektir. Ya da onu yaratanın bunu iyi yapamadığını tövbe aşağı varsayıyorsunuz demektir ki çok büyük hatalar. Ve dolayısıyla bir kere o anlamda yapılan bir şeyin, itirazın ya da şeyin çok dikkate alınmaması.
0: Evet.
1: Kale bile alınmaması ve hatta onun adına da tövbe edilmesi ve uyarılması. Yani ve de bu sizin verdiğiniz örnekteki gibi güzel, uygun bir şekilde bunun yaratıcıya gittiğini, kendisini fark etmediğini söylemeye...
0: Kesinlikle fark edilmiyor.
1: Evet.
0: Kesinlikle
1: tabii.
0: Fark edilmiyor.
1: Zaten bakın, kırgınlıklar, alınganlıklar çift taraflı bir süreçtir demiştik. Yani tek başına alınganlık olmaz.
0: Hı-hı.
1: Yani bir şeyler olur ondan sonra. O bir şeyleri yapan hep iki taraf olduğu için, o iki tarafın tasavvurları, o iki tarafın hayata bakışları, o iki tarafın olgunluk seviyeleri ne yazık ki bu süreci olumlu ya da olumsuz etkiliyor.
0: Evet, evet, evet.
1: O yüzden ben karşımdakini değiştiremem.
0: Hı-hı.
1: Onun sivri dilini törpüleyemem. Ya da onun yaptığı kırgınlıklara vesile olma halini düzeltemem. Ama onun attığı topları sağlam kale duvarlarıyla karşılayabilirim. Yani bana zarar vermesini engelleyebilirim. Çünkü verdiği her zarar bana zarardır, ona değildir. Neden? Çünkü dedim ya, öfkemi kontrol edemem alınganlığımda. Hı hı.
0: Bütün duygular alt üst olur.
1: Evet, yani kıskançlığım, bütün hepsi hırslanır çünkü. Alınganlık ne demek biliyor musunuz? Nefsin şahlanarak sizin benliğinizi kuşatıp o benliğin akıllı davranmasını engellemesi demektir.
0: Bir parça aynı şey öfkede de var mı
1: tabii
0: hocam?
1: Tabii zaten alınganlık
0: öfkeyi
1: de öfkenin altında alınganlık vardır.
0: Evet.
1: Kızgınlık alınganlığın bir
0: bağlılar birbirlerine.
1: Tabii yani mesela sizden güçsüz birisi sizi kırmaya kalktığında öfkelenirsiniz.
0: Hı-hı.
1: Ya da o kırgınlığınızın kırgınlık iki türlü tepkiye yol açar zaten. Biri öfke.
0: Hı-hı.
1: Biri küsme. Öfke, gücünüz varsa öfkelenirsiniz.
0: Yoksa küsersiniz.
1: Öyle yani, ya içe dönersiniz ya dışa dönersiniz. Sonuçta bir enerji patlatırsınız ama. İşte o kırgınlık o enerjiyi belli bir yerde toplama gibi bir şey. O yüzden o enerji oraya gidinceye kadar tolere edilmeli. Duvarlarla o gelen şeyler, saldırılar. Çünkü sonuçta biz aldığımız o iletilerle bu hale geliyoruz. Söylenen laflarla, kurulan cümlelerle ya da gösterilen hallerle,
0: evet,
1: bir bakışta görmezden gelme mesela. Siz görmezden geliyor. Belli bir şey olmuş. Ne olduğunu sen de bilmiyorsun.
0: Bu bir genel tavırsa hocam buna ne denir o zaman? Şimdi alakasız bir tarafa geçecek söz belki ama... mesela şimdiki insanlarda konuşuyorsunuz, elinde cep telefonu var, çıt çıt çıt ona bir şey yapıyor ya da hitap ediyorsunuz, yüzü başka bir tarafta, aklı başka bir yerde belli ki. O kadar genel bir davranış haline geldi ki bu, artık neredeyse insanlar iki omuzundan tutup böyle çevirip kendinizi gözünün içine bakıp öyle konuşmanız, hı-hı, gerekecek.
1: Hı-hı.
0: Bu nedir bu?
1: Tabii buradaki şey şu, biz yalnız biz de iletişimi unuttuk yani. Hı-hı. Kendisiyle bile iletişemeyen bir insanla iletişimleşmeye çalışıyoruz. Yani o talep edinceye kadar konuşmayacaksınız.
0: Evet.
1: Bir gün karnı acıkacak. Bir gün sizden
0: çok
1: bir şey
0: sabırlılar
1: isteyecek.
0: Hocam. Olmuyor yani. Hep...
1: Yok yok, olur. Olur da biz sabırsızız.
0: Evet,
1: şöyle yani, tabii ki yaptığı çok doğru bir şey değil. Hatta çok saygısızca. Yani size yüz yüze
0: ama dinlemeye için hazır olmadığı sürece zaten ona ulaşamazsınız.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Dinlemeyi yani, istemesini sağlamak
1: burada
0: lazım.
1: Burada ben bizim Yani bu çağın

0: insanın kendisiyle bütünleşikliğinin engellendiğini düşünüyorum. Ya o kadar başkasına muhtaç durumdayız ki, yani benimle konuşmasını istiyorum, beni dinlemesini istiyorum, beni anlamasını istiyorum, benimle paylaşmasını istiyorum. Bir sürü şey hep benimle ama.
1: Başka kimse olmasın.
0: Yani hiç kimse yokmuşçasına benle ben bütünleşmezsem onların kıymetini anlayamam zaten. Anlıyor musun?
1: Belki o zaman bu kadar önem atfetmem.
0: Etmeyecek. Hem sen atfetmeyeceksin hem de o da seninle olmaktan mutlu olacak.
1: Evet.
0: Şu an
1: Her şey
0: elindeki cep
1: rahatlayacak.
0: telefonuyla konuşurken ya da onun ne yaparken zaten seninle yapmaktan hoşlanmadığı için
1: Evet.
0: yani tercihini o noktada kullanıyor.
1: Ne kadar yanlış halbuki bir fark etse.
0: Tabii şimdi biraz da şu da var. Nesil farkı dediğimiz. Ben hatırlıyorum. Gençliğimde şikayet aldığımı hatırlıyorum annemden. İşte sizi kapının önüne koyacaklardan tut da
1: Evet.
0: burada işte ben katlanıyorum ama yarın elin oğlu
1: Elin oğlu
0: katlanmaz
1: katlanmaz.
0: gibi. Yani hatırlıyorum genç aklım bir karış havada, ayaklarım yere basmadığı bir dönemde ben de o yoldan geçtim. Şimdi
1: Evet,
0: gençlik de öyle.
1: evet.
0: Şimdi düşünüyorum yani benim kızın bir bebesi olsa 6 aylık
1: Evet.
0: bağışlasa ağlamayı hadi telefonla konuşabiliyor
1: Hadi
0: mu?
1: bakalım.
0: Bekle az kaldı.
1: İnşallah.
0: Yani tadını çıkardık. Çünkü zaman şöyle bir şey. Hani ilelebet hiçbir şey gitmiyor. Ve bazen doğrusu üzülüyorum da. Çünkü eğer etrafta ona rol model olacak, gösterecek imkanlar da yoksa şimdiki çocuklar sudan çıkmış balığa dönecek.
1: Allah korusun,
0: Allah
1: evet.
0: korusun. Yani en büyük korkum da bu. Ama insanoğlunun bir öğrenme yetisi de var. Ve çok ilginç öğrenme yetisi illaki birisinden görmesi, birisinden öğrenmesi değil. Zorunda kaldığında çözme gibi. Yani mesela aç kalan bir insan kaç yaşında olursa olsun kendine yemek üretebiliyor. Evet.
1: Kız erkek fark etmiyor yani.
0: Hiç fark etmiyor. Yani yemek yapmıyor bu çocuk. Beceremiyor bu çocuk demeye gerek yok. Başa düşünce iş. Rahmetli
1: Yapacak.
0: annem öyle derdi. İş başa düşünce tıpış tıpış yaparsınız. Yani yapılıyor da nitekim.
1: Tabii.
0: Nitekim yapılıyor da. Yani o noktada gençlerin o bize koyduğu tavırlardan çok alınmamak lazım. Ama en çok da herhalde bir anneyi hanım olarak söylüyorum. En çok çocuklarımızın tavrı bizi kırgınlıklara ve eşimiz işte yakınlığımız yani birinci derecede yakınlarımızın tavrından alınıyoruz.
1: Evet.
0: Yani o noktada da
1: Hakkımız var diye de düşünüyorum hocam ya. Yani o kadar da ne halleri varsa görsün
0: değil tabii
1: diyemiyor
0: ki.
1: insan. Yani
0: Tabii ki.
1: alınıyoruz da, üzülüyoruz da, kırılıyoruz da. Tabii bunun ölçüsünü doğru tayin etmek lazım. Yani bütün
0: Şimdi
1: hayatı ilişkileri etkileyecek düzeyde olmaması
0: tabii.
1: belki olması gereken.
0: Ben şöyle görüyorum. Dedim ya alınganlık insani bir şey. Debelenme diyelim. Ve bu debelenmenin sigortaları ya da sibopları var. Mesela ibadet böyle bir sibop. Yani ibadetini, kendi ruh halini, ahvalini dile getirdiği
1: Anlatabileceği.
0: ve bu da geçer yahu diyebileceği bir olgunluğu varsa zaten onlar sebep oluyor. O anki kırgınlıkları geçiriyor ve
1: Evet.
0: hele yakınınızdaki şeyler ilelebet de sürmüyor. Ne kadar küsebilirsin ki?
1: Çabucak
0: 24
1: affediyorsunuz
0: saat bile
1: zaten.
0: sürmüyor ki sürmemeli de.
1: Sürmemeli.
0: Hani biraz daha uzaklarda biraz daha uzun sürüyor belki. Onu da konuşmak istiyorum. Yani bu konu önemli. Özellikle akrabalar arası, aile arası küslükler. Çok
1: Maalesef.
0: ciddi enerji kayıplarına ve enerji hebalarına sebebiyet veriyor ki sonrasında belki çok pişmanlıklar duyacağımız. Bu ölümlü dünyada, bu geçici dünyada bir mal mülk için ya da götüremeyeceğimiz şeyler için kalp kırmaya ve insanları rencide etmeye, ne kadar şey, akıllı bir şey.
1: Bir divan şairi var, Leyla Hanım. Şöyle bir beyti var, hep bu kırgınlık üzerine konuşurken diyor ki, incitme kimseyi, incinmeye senden, alemde insanlık budur işte. Evet. Ya, muhteşem bir beyt. Yani kimseyi sen kırma, kimseden de kırılma ama.
0: Evet. Yani. Ama zaten şöyle, genellikle bize gelen şey de şudur. Ben kimseyi kırmıyorum. O kadar hassasın ki.
1: Ne kadar gerçekçi bir söz hocam.
0: Yani
1: kimseyi kırmadım bugüne kadar.
0: Varsayalım. Ama o kırmamanın şeyi değildir ki, bedeli değildir ki bir başkasında seni kırmaması. Böyle bir bedel yok. Yani bu bedense, bu bedeli Allah ödeyecek zaten sana. Hani kırmıyorsan insanları, bunun bir karşılığı var zaten, ama onun karşılığı seni kırmıyorum, hadi sen de beni kırma şeklinde olmayacağını, sadece bu konuda değil, her konuda öyledir. Yani insan üzerinde garanti alınamaz.
1: Tabii ki.
0: Allah vermemiş o garantiyi. İyi ki de vermemiş. Verseydi bizim bütün şirk noktalarımız olurdu yani. Evet. İyi ki sen varsın filan demeye başlardı.
1: Allah korusun.
0: Yani Allah korusun tabii ki. Yani o noktada ya da başkaları bizi o noktaya getirebilirdi. Oysa biz, herkes kendinden mesul, ne kadar güzel. Ve herkes kendi yaptığını bizzati ederini öyle ya da böyle bu dünyada, öteki dünyada garanti
1: alacak
0: olarak çekecek. Ben dahil. Ne kadar rahatlatıcı bir şey. Yani o beni kırıyor. Yani hiç öyle bir, zaten hep programlarımızda da söylüyorum ya, başkası üzerinden gelen her türlü girişim ya da başkası üzerine gidecek her türlü bir girişim risk taşır. Hiçbir garantisi yoktur. Ama
1: kendi
0: kendimiz için küçücük bir arpa boyu bir değişim. Ya bir karar ya. Allah'ım senin için susuyorum. Şimdi susacağım. La havle ve la kuvveti. İçinizden la havle çekin. Emin olun, bilinçli yaptığınızda ikinci hatta üçüncü o olayı yaşamıyorsunuz artık. Yaşasınız bile fark etmiyorsunuz çünkü. Allah size o şeyi,
1: gücü veriyor.
0: O şeyi gidermiş oluyor. Çünkü ne yaptınız? Bizzati bir tercihte bulunmuş oldunuz. Ama bana bunu nasıl yapar? Şimdi bunu gösteririm. Şimdi söyleyemedim.
1: İç konuşmalar hani. Zaten, bir yeri gelsin.
0: Zaten işleyeceğim şeylerden bir tanesi o. Kendi kendimize tahrik etmeler. Kendi kendimize iç konuşmalarla, şunu da söyleseydim ya. Bunu niye söyleme? Bak görüyor musun? Durup durup söylediği ufacık bir kelimeyi bir sandık dolusu kelimeye dönüştürüp.
1: Ay ne kadar çok yapıyorum Semih
0: Hocam. Ve o sandık dolusu kelimeleri, sen bana bunu yaptın, hiç bana bunu, sen bana bunu dediğin şekline dönüştürüp bir de onu satmıyor muyuz?
1: Yıllar geçmiş olsa bile üzerinden.
0: Üstünden. Ve de bunun hesabını bir de şöyle de yapıyoruz. Tutuyoruz, duaları da taşıyoruz. Allah'ım beni çok üzdüler. Sen de onları üz. Noktasın. Tövbe estağfurullah. Yani bebekçe. Çok bebekçe çünkü.
1: Yıllar
0: cahilce.
1: Önce tanıştığım bir hanımefendiyle karşılaştım. En az 15 yıl sonra. Yani 20 yıl vardır ama 15 yıl hadi ben yumuşatıyorum. İlk konuşmamız şu oldu. İlk sözü bana. İşte senin eşin benim kızıma, çocuğuma, bebeğime çirkin demişti. Bak bakayım çirkin mi? Estağfurullah dedim. Yani bir yanlış anlamı olması lazım. Söylememiştir öyle bir şey. Söylemez de yani diye. Sonra gidip eşime de bunu doğrulattırdım. Ya söyledin mi sen bu insanları?
0: Hatırlamaz ki.
1: Hayır diyor. Yani mümkün değil. Çok da sever çocukları üstelik. Mümkün değil böyle bir şey olması diye karşı. Ama o kadıncağız.
0: Unutmamış.
1: Yani kim bilir nasıl söylendi o söz ama öyle oturmuş ki içine, beni bunca yıllar sonra ilk gördüğünde söylediği laf bu oldu. Senin eşin benim çocuğuma çirkin demişti. Bak bakayım şimdi çirkin mi? Çok ilginç bir tecrübeydi benim için. Hala bu olayın üzerinden de bir 4-5 yıl geçti. Hala unutmadım ben de bunu.
0: Yani zaten bir şeyin iz yapmasını kabullenmek, o izi sürekli
1: tazelemek.
0: Tabii suyla besliyoruz, hani çiçek gibi. Besliyoruz. Hatırlamak beslemektir biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Her hatırladıkça da üstüne eklemlemeler yaparız. Nasıl da böyle bir şey yap? Nasıl ben ona karşı çıktım? Bir gün göreceğim ben o bir gün deyip böyle besleye besleye. ilk karşılaşma anında da onu çıkartma ya da ilk fırsatta. Evet. Ki ben çok özellikle Anadolu'da işte gençliğinde kocasından çok çekmiş. Hı hı. Sonra yaşlılığında hep bunun bedelini ödetmeye çalışan teyzeler gördüm.
1: Yani, bu hocam 40 yaşından sonra nüksediyor. Ben de gözlemliyorum maalesef bunu etrafımdaki insanlarda. Evet.
0: Oysa bir ömür bunun için geçmez.
1: Yazık.
0: Yani heba olan bir ömür. Ha tamam, kabul ediyorum. İnsanın insana ettiğini hiç kimse etmez belki. Hakikaten. Ama
1: en büyük kötülük yine kendine, kişinin.
0: Ayetle sabittir. Hiç kimse bir insana zulmü doğrudan edemez ama insan kendi nefsine zulmeder. Ve zalimler aslında kendine zulmedenlerden.
1: Evet.
0: Yani biz kendimize zulmederiz. Neden? Adam gibi aklımızı kullanarak ve hak bilgiyi esas alarak işte hayatımızı kurgulamıyoruz. İşte hata anayasamızı belirlemiyoruz. Mükemmeliyetçilik hiyerarşisini kafamızda biz oluşturuyoruz. Ondan sonra sıkıntı çıkıyor zaten. Oysa bilelim ki herkes, yani üstünlük sadece Allah'a özgüdür. Hı hı. Üstün gibi gözüken her kim ve her ne varsa o bir imtihandır. O bizi deniyordur. Üstün olan Allah'tır. Birisinin paraca üstün olması demek, onun çok zeki olması, onun çok kudretli olması demek değildir. Ben öyle görürüm. Elbette. Bir insanın fakir olması ya da bir insanın güçsüz olması, bir insanın sakat olması hepsi bize imtihandır. Ve onun yaptığı bir şeyin neticesi asla değildir. Hiçbir zaman bir insanın başına gelen bir musibeti kim bilir ne yaptı da bu başına geldi. Tövbe haşa.
1: İşte o zaman o bize de imtihan haline geliyor.
0: Yandınız gitti. Evet. Yani bu dünyada değil, öteki dünyada kesin hesabını verirsiniz. Sen kimsin? Senden mi ehliyet alındı? Sen nasıl böyle bir şeye karar verebilirsin? Allah'ın yapmadığı ya da yaptığını zannettiğin bir şey, zan üzerine nasıl böyle bir ahkamda bulunup bir de buna kendini de üstün görerek şey yapabilirsin?
1: Allah muhafaza buyursun.
0: Allah muhafaza. Belki ona bir iyilik o, bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Biz bilmiyoruz. Onun bir musibet yaşıyor. Belki cenneti için köşk yapıyor adam. Yani sabrederek, ya, onu kabullenerek, senin başına gelmedi diye
1: ona
0: sen
1: bir
0: ayrıcalıklı
1: lütuf,
0: mı zannediyorsun?
1: Bize kendini? Bir musibete dönüşebilir bu bakış açısıyla maalesef.
0: Kesinlikle. Ya da başıma gelmiş bir musibeti bu anlamda kesin yaptığım bir şeyin bedeli diyerek kendime zulmetmenin ne anlamı var? Tövbe ederim. Bir daha yap.
1: Olur,
0: yani varsa bir bildiğim bir şey. Zaten esas bu değil mi? Dünyada varoluşumuzun sebebi bu değil mi? Evet. Ödül ve ceza bu dünyada yok ki. Gerçek ödül ve cezadan bahsediyorum. Yani karşılıktan bahsediyorum. Bu dünya geçiş sürecindeki toplanma, toparlama, işte kendimizi geliştirme, kendimizi o kemalata doğru yöneltme yeri. İmtihan yeri yani. Sonuçta kulluğu öğrenme yeri. İnşallah Allah öğrenenlerden eylesin. Aynen. Ve bu öğrenmedeki en büyük engelimiz alınganlıklarımız.
1: Sonuna geldik hocam programın.
0: Evet, doğru değil mi? Yine süremiz bitti.
1: Haftaya inşallah devam edelim.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Program konuğumuz her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Efendim hoşça kalın.

0: yüzyılın insanı bunu bilmiyor, öğretmiyorlar ki. Hiç öğretmiyorlar. Ahiretini kurtaracak olan bilgileri vermiyorlar. 20. yüzyılın tahsili vermiyor. Bunları koymadığımız zaman müşteri gelmiyor diyor. Öbür süpermarkete gidiyor diyor. Onun için şeytan diye bir düşman olduğunu, yani çağdaş eğitim gören bilmiyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih.
0: Kema yemberi li celali vecihihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline ve tahirin. Tacı ruusina ve tabibi kulubina. Menba-ı sıdkı ve sefa Muhammedinil Mustafa. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihva, fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesir. Ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'at ve külle bid'atin dalalet ve külle dalaletin ve sahibiha finnar. Ve bis senedil muttasıri ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal inne şeytane vâdûn hatmuhu ala kalb ibn Adem'e fe in zekerallahu teala hanese ve in nesiyallahu teqame kalbe teqame kalbehu. Sadaka Rasulullah fima kal ev kema kal. Aziz ve sevgili kardeşlerim, muhterem cemaati müslümin, Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, rızası, lütfu, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Allah Teala iki cihan saadetine cümlenizi sevdiklerinizle beraber, sevdikleriyle beraber nail eylesin. Peygamberi Zişanımız Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerini okumak için, dinleyip tefeyyüz etmek için, dinimizi taallüm etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlanmadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye ve onun mübarek âline, ashabına, etbaına, ezvacına, evladına, ihvanına, ahbabına, hülafasına, verese-i nebi olan evliyallahu mukarrabin, meşayih vasılînimiz, mürşidin-i kâmilînimizin cümlesinin ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan şeyhimiz Kutbul Aktab Muhammed Zahid Kutbu İbrahim Burucevi Hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat-ı meşayih Turuk Aliye'mizin ervah-ı tayyibelerine, eserini okuduğumuz Gümüşhaneli şeyhimizin Ahmet Siyahattin Efendimizin ruhuna, eserde isimleri geçen alimlerin, ravilerin, sahabenin, mübarek zatların ruhlarına ve uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelmiş olan siz kıymetli kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün Müslüman geçmişlerinin ruhlarına, bu beldelerden metfun bulunan Enbiyaullah ve Evliyaullah ve sahabe-i kiram ve salihlerin ruhlarına, hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına, hasreten beldemizin medari iktidarı Yuşa Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyub el-Ensari Efendimizin vesaire sahabe-i kiramın ruhlarına ve beldemizi fetheden cennet mekan Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ve ordusu mensubu mübarek askerlerinin ruhlarına, bütün fatihlerin, şehitlerin, mücahitlerin, gazilerin ruhlarına, alimlerin, fazılların ruhlarına bizlerden hediye olsun. Allah bizi onlara sevdirsin, onların zümresiyle haşer eylesin diye bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah. Hadis-i şeriflerimiz.